0: Yurd FM.
1: İnsan mesken salıp elin kökü var her dağın eteğinde, her çayın qırağında bir ad kalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

0: bize kim gelen? Aç kapını görek bize kim gelen? Aç kapını görek bize kim gelen?
1: Hukuki meseleler hayatımızın her anında karşımıza çıkar. Radyo Vekil size hukuki meslehet ve desteği verecek. Aile münasebetlerinden vereseliğe, itibarnameden öhdeliğe, zemanetten mesuliyete, bütün hukuki suallara Radyo Vekil'de cevap tapacaksınız. Hafta içi 5 gün, akşam saat 6'dan 7'ye dek. Radyo Vekil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: musiqi davası. Yurd FM.
1: Yurdun seheriyle gün doğur.
2: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
1: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaşlar.
2: Yurdun seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
1: Yurdun seheri, Aygün Akif
2: ve Kebir'in tekdimatında.
1: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.
3: Sizin havuzun. Sabahınız
4: hayır. Sabahın hayır, sabahın hayır.
5: Hay bele, sabahınız hayır olsun aziz ve çok değerli dinleyiciler. Yeni güne yeni ümitlerle ve güzel haberlerle birlikte başlıyoruz. Koy bu seher yüzünüzde tebessüm. Kalbinizde ise hoş ehval ruhiye yaratsın. Sabahın hayır Aygün.
6: Sabahın hayır Kebir. Sabahın hayır değerli dinleyicilerimiz. Ve bu arada hatırladım ki bizim baş sponsorumuz Referans Medical Group'dur. Her adımda peşekarlık, kaygı ve güvenle xidmətinizdədir. Oldu 0033 çağrı mərkəzidir. Bəlkə lazım olar deyə indidən vurğulayıram. Başladıq, nə başladıq? 2 saat sizinlə bərabərik. 10 saat 10-a qədər həm bizi dinləyə, həm canlı da izləyə bilərsiniz. Rəqslərimizi, mahnılarımızı, ifalarımızı, bizim özümüzü.
5: Yox, əgər bizə WhatsApp nömrəmizə yazmaq istəyirsinizsə 099 697 97 WhatsApp.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt köməkçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Köməkçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesabların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların ve böyüklərin rahatlık ve güvenle istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi kısa müddətə ağrını azaldır ve səs tellerini bərpa edir. Angilor spreyini alarken üzerinde Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna emin olun.

0: xanımlar. Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram banan 2 manat 79 gepik. 250 gramlık çiyelek 1 manat 49 gepik. Teklifler 17 Mayıs tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.

reklamlar. Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 79 kepik. 250 gramlık çelek 1 manat 49 kepik. Teklifler 17 Mayıs tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

Radyo Vekil size hukuki mesleğet ve desteği verecek. Aile münasebetlerinden vereseliğe, itibarnameden öhdeliğe, zemanetten mesuliyete, bütün hukuki suallara Radyo Vekil'de cevap tapacaksınız. Hafta içi 5 gün, akşam saat 6'dan 7'ye dek. Radyo Vekil, Xəyal Oducuoğlu'nun təqdimatında.

0: Altın Seher ile Gün Doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaşlar.
1: Yurdun Seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun Seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in teqdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.